0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Ön bizim için böyle.

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Hayır.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi, günaydın.
7: Sabahların efendisi, günaydın.
8: Günaydın.
9: Günaydın.
10: Günaydın
9: Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Günaydın Kerem.
14: Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
1: Günaydın.
15: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Ile günaydın Şarada. Herkese merhabalar. Sabahların Efendisi %100 canlı yayında. Ve böyle vasat bir günde yanımda olmanız büyük incelik. Ya vasat işte. Vasat. Yani tamam, bazılarınızın doğum günü olabilir. Evlilik yıl dönümü olabilir de. Bence onlar çok önemli tarihler değil. Ben her ikisini de kutlamıyorum. Üstelik 21 yıldır evliyim. Kaç defa kutlayacağım ya, değil mi? Bir de karıcığım, şaka yapıyorum. Karıcığım. Şaka. Bir de dönem öyle bir dönem ki yani millet. Yani dünyanın gördüğü en büyük global ekonomik krizlerden biri yaşanıyor. Dünyanın nüfusu çoğaldıkça işlerin büyük kısmını makineler yapmaya başlıyor. Yani sırf bugün evlenmişsiniz diye masraf yapmaya gerek var mı gerçekten ya? Bak, dün karımla birer cheesecake, birer kahveye 1800 lira para ödedik. Ya 1.2 kilo pirzola alabilirdik diye bedbaht bir gün geçirdim ya. Cheesecake güzel miydi bari sabahların efendisi? Yıkılıyordu. Ama hesabı ödeyince ağzıma geri geldi. Sabahların efendisi, bu cimri enerjisinden kurtulman gerekiyor artık. Ya tamam da hayatım, kurtulayım da neyle kurtulayım ya? Ayın 5'i 2000 liram var. Yapabileceğim en büyük bonkörlük 2 cheesecake ve 2 kahve daha. Sonra da ayın sonuna kadar geçen gün 80 bin lira hacklenen kredi kartımdan geriye kalanı patlatarak bonkör enerjisi yaymaya çalışmak olabilir. Bu olabilir ya. Ya dün bir arkadaşım, Ömer diye bir arkadaşım diyor ki, harcaman lazım sabahların efendisi ki yenisi gelsin. Para verdikçe artar. Al Ömer dedim, bu çantamdaki son 155 lira. Nakit para sana veriyorum. Bakalım nasıl harcayacaksın. O kadar merak ediyorum ki. Hayırlara vesile olsun. Tepe tepe kullan, güle güle harca arkadaşım benim. Ben verdim sana artık. Ya hayat gerçekten şu sıralar çok zor millet. Ama Allah'tan radyonuzda sabahların efendisi var, değil mi? Pekala, günaydın lan millet. Yeni günün sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Nefis bir salı sabahında tüm enerjimizi sizlerle paylaşacağız. Sizlerden sadece istediğimiz tek bir şey var. O da sabahların efendisinin Instagram hesabına sadece bir günaydın mesaj. Yollarsınız değil mi? Pekala. Serhan Kombas Otomotiv sabahların efendisini gurur sunmaya başladı. Az sonra tekrar buradayız millet.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: Günaydınlar şahane ada. Güzel bir salı sabahında yine sizlerle birlikte olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Ve bu anonsta müsaade ederseniz biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Sabahların efendisi benim adım. Hafta içi her gün sabah saatlerinde toplumlar ve kültürler arasındaki çatışmaları sona erdirip barış dolu, sevgi dolu bir dünya yaratmak için tüm gayretimle çalışıyorum. Siz de fark etmişsinizdir zaten 21 senedir. Dinliyorsunuz. Ben Enerji ailesinin seçkin üyelerinden biri değilim. Benim için her şeyi söyleyebilirsiniz ama seçkin derseniz bıçak çekerim. Ve seçkin olmadığımı bu şekilde anlamanızı istemiyorum. Ben o açıdan seçkinlik sinirimi bozuyor. Yani pahalı ve moda şeyler giymem. Restorana gittiğimde garsona sipariş verirken... Hey garson, bana doğduğun yıl yapılmış bir içecek getir tamam mı? Filan derim. Bilmiyorum. B tipi likit, Z tipi akışkan filan bilmem. Paramı bildiğin altın alıyorum abi ben ya. Altın, gümüş. Değil mi? Yani bana sahte altın veya sahte gümüş satma ihtimali ne kadar yüksek olabilir ki insanları? Ha? Yani böyle dürüst bir dünyada yaşarken. Değil mi? Değil mi? Otomatikmiş, triptonikmiş anlamam. Düz vites baby. Net bir şekilde. Kış günü balkonda mangal yakıp üzerinde bakkaldan aldığım kavurmayı kızartırım ve kimse de bana karışamaz. Yani bunun lezzetini anlamayan kişinin gam yemeden ölmesi neredeyse imkansız çünkü. Saçımı mahalle berberinde kestiririm. Ne kadar kötü keserse o kadar çok bahşiş veririm. Yani bilmiyorum, gençler çarpık çırpık kestiriyor son zamanlarda. Sanki ben kesmişim gibi. Değil mi? Ya... Şimdiki gençlerin dünyası bir acayip millet. Bizim zamanımızda öyle miydi ya? Bak küçük bir örnek vereceğim. Biz bir kızı tavlayabilmek için neredeyse 6 ay uğraşırdık be. 6 ay! Ya bizim zamanımızda diskolarda slow müzik çalardı biliyor musunuz? DJ'in içinin gözlerine bakardık. Böyle yalvararak bakardık. Abi bir slow çal da şu kızı dansa kaldırayım diye. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdiki gençler... Neyse bu çok derin bir konu, o yüzden çok fazla dalmamak lazım. Pekala, keyifliyiz, neşeliyiz, her zaman yaptığımız için daha iyisini yaparak yolculuğunuza eşlik edeceğiz, yüzünüze tebessümler konduracağız. Ne karşılığında? Bir günaydın karşılığında. Hadi bakalım, sabahların efendisinin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı. Ya da naber yakışıklı. O da olur, o da olur.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
2: Sen

0: program için uyumak istemeyeceksiniz. Uyuma!
1: Ya bir şey soracağım ben naçizane. Sabahları alarmı hiç ertelemeden uyanan var mı acaba? Ha, eğer varsa onlara bir sorum olacak da. Piramitleri hakikaten siz mi yaptınız ya?
0: Kerameti sabah.
2: Ya az önce sabahların efendisi dedin ya. Bu yüzüklerin efendisi gibi bir şey mi? He? Yani yüzük takıyor muyuz burada, kayboluyor muyuz? He? Kılıç var mı?
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
4: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
5: Number One Club in Cyprus.

0: mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: tüm halı, kilim ve banyo paspaslarında %50 artı %20 indirim. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizleri bekliyor. Mousa mağazamız Salamis Yolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 Kia'nın da hizmetinizde.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

0: Evet, günaydınlar herkese. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen, en çok tercih edilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve tabii ki hafta içi her gün saatler 7'yi gösterdiğinde Sabahların Efendisi %100 canlı yayında sizinle beraber. Amacı belli, görevi belli. Yolculuğunuz esasında yüzünüze bir miktar tebessüm kondurabilirsek ne âlâ ne âlâ. Sahi dinleyici, bir şey soracağım. Benden keyif alıyor musunuz? Ha? Beni dinlemekten haz duyuyor musunuz? Ya da beni özlediniz mi millet? Bak, uzun zamandır burada değildim. Yaklaşık 10 yıl kadar oldu herhalde. Sonrasında sevgili direktörüm Tolga Ferhat Çelebi aradı. Bana dedi ki radyo enerji dinleyenlerin de birazcık gülmeye ihtiyacı var. Dedi ve ben de görevimin başında sizlere en iyi şekilde enerjimin tamamını sizlerle paylaşarak acizane bir miktar yüzünüze tebessümler kondurmaya çalışacağım. Umarım keyif alırsınız millet. Ya bir keresinde, bak, sevgililer günüydü, hiç unutmuyorum. Gece çıktığımızda kravatlı bir kadın gördüm. Galiba ilk defa bir kravatlı bir kadın gördüm. Yani ben hep sanırdım ki sadece erkekler kravat takar. Hani şu hamile kalamadığımız meselesi konusundaki ezikliğimize karşı sadece bize özel olan bir şeymiş gibi. Evet, kadına yaklaştım. Affedersiniz dedim, neden kravat takıyorsunuz? Aa, neden olmasın ki dedi. Hayır, çünkü benim bildiğim sadece erkekler kravat takar. Amma cahilsiniz, herhalde kadınların dünyanızda yeri yok dedi. Böyle nasıl sinirlendi birazcık. Ne münasebet dedim ya. Ne münasebet? 21 yıldır nikahlıyım. O 112 sevgilim oldu benim. Yani kravatı... Yani biz erkeklerin bir ayrıcalığı olmasın mı ya? Hiçbir şeyimiz olmasın mı ya? Yani bir tek şey kalıyor. Sizden %13 daha fazla para kazanıyor olma durumumuz kalıyor. Ki o parayı da zaten biliyoruz ne yapıyorsunuz. Sizinle beraberken harcıyoruz ya. Ya, isterseniz biz kaçalım artık. Yani Mars'a falan gidelim hanımlar. Ha? Bak, su falan da bulmuşlar. Elon Musk oraya atom bombası atıp canlandıracakmış. Atmosfer yaratacakmış. Bu arada çaktırmayın millet. Ben neredeyse 30 senedir falan kravat takmadım. Yani boynu sıkıp kafaya kan dolaşımını yavaşlatıyor. Saçları dökülüyor bir kere saçlar. Ve yani, evet, hiç kel kadın gördünüz mü? Kravat takmıyorlar ya. Evet ya. Ya ben ne kadar zamandır kelim, herhalde yaklaşık bir 20 yıldır böyleyim arkadaşlar. Bana keltoş diyebilirsiniz. Ama kel erkekler biraz seksiymiş, doğru mu bilmiyorum. Şöyle aynaya kendime baktığımda hiç de o dediğiniz şeyi görmüyorum ben açıkçası. Ama canım be, benim görüntümün ne önemi var? Önemli olan sesimin güzelliği değil mi millet? Ve sizlere yapmış olduğum programın kalitesi değil mi? Ha? Ya gerçekten çok çalışıyorum ya. Ya her gün nereden baksanız bir 15 dakika. Yani bu iş için beynimi çatlatıyorum. Umarım değerini bilirsiniz. Pekala, ayrılmayın. Az önce söylediğim gibi burası Radyo Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen, en çok tercih edilen radyosu.
1: AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Çelik konseri 9 Mayıs Cumartesi Acapulco Live sahnesinde.
3: İçiyorum her gece, her gece başka bir eğlence.
2: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Big King set üstü Ponza Barbekü 14

sunuyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Coffee'in terasta serpme kahvaltı, her gün bir ziyafet. Girmenin

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
1: Yatağa yatarım gece ama uyumak için değil. Gökte yıldızlar bizi aydınlatırken seni keşfetmek için. Ya evet. Ay telefonum çalıyor. Çok özür dilerim ya, sesini kısmayı unutmuşum. Bu sanırım 25 yıllık yayın hayatımda iki kez oldu. Zaten ilk kısmında cep telefonu diye bir şey yok.
2: Sabahların Efendisi hafta içi her sabah saat 7'de.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Bendeniz Sabahların Efendisi. Programa devam edelim mi? Evet Sabahların Efendisi. Bravo. Yürü be Sabahların Efendisi. Hey hey, bakın bir dakika. Tekrar soruyorum. Bu programı 8 saatte hazırlıyorum. 3 kişi için sunamam. Herkes istiyor mu? Evet Sabahların Efendisi. Yürü dedik ya. Tamam tamam, ittirmeyin. Devam ediyorum millet. Sabahların Efendisi. Söyle canım benim. Enerjideki şovun dışına kalan zamanlarda ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Wow, wow, wow. Hemen özenmeyin. Büyük sorumluluk ve disiplin isteyen bir şey. Hiçbir şeyi yapabilmeyi başarmak. Yani aklınızdan bir şey yapmaya geçirebilirsiniz ve bu sizi o şeyi gerçekten yapmaya kadar götürebilir. Bu yüzden zamanımın çoğunu meditasyonla geçiriyorum ki kendimden başka hiçbir şeyi düşünemeyeyim ben. Evet. Yani yapacak bir şey aklıma gelmesin diye. Kendime odaklanmaya çalışıyorum ya. Ama insanlar durmuyor. Hep sizden bir şeyler istiyor ya. Canım işte markete gidip bilmem ne alır mısın? Bak şu istek en nefret ettiğim istek. Aa, Memo'yu mu görmeye gidiyorsun? Ona selamlarımı iletir misin? En güzel dileklerimi yolluyorum. Öp benim için. Bir başkası için Memo'yu niye öpüyorum ben ya? Öpmeyeceğim Memo'yu ben. Ya bir başkası için birini öpmek kadar saçma bir şey ben hayatımda duymadım. Yani o zaman ne bileyim, karım da bir gün Allah korusun beni biriyle yakalarsa diyeyim ki erkek arkadaşı aradı. Benden selam söyle. Heh. Tembel bedenini kaldır git kendin söyle. Bak tek üşenmediğim iş, yani oğlumu çok seviyorum millet. Sevdiği yemekleri hemen yapıyorum. Mesela okulda hafta sonları geliyor tatile yanıma. Hemen yemek pişiriyorum ona. Ya çocuklar bir harika millet. Sevmek, onlarla vakit geçirmek doyumsuz bir keyif. Anne baba olmak, çocuklarla vakit geçirmek ancak... Sevgili dinleyiciler, neden burada olduklarını unutmayalım lütfen. Yerimizi almaya geldiler. Aa evet, evet. Şirinler, sevilesiler, sarılasılar. Ama küçük gözlerine bakarsanız şunu göreceksiniz. Anne, baba, sadece zaman meselesi. Çok yorgunsunuz ve sonsuza dek var olamazsınız. Bak, bana inanmıyorsanız doğum gününüze birkaç çocuk çağırın. Yani size iyi ki doğdun dediklerinde imalı bakışlarına dikkat edin. Evet Sabahların Efendisi amca, bir dilim daha kek al. Evet, insülin direncini şöyle bir zorlayalım bakalım neler oluyor. Anne, babamın jumbo karidesli kokteyli nerede kaldı? Zamanım gelince gideceğim. Ama bunu biri istiyor diye yapamam. Kendim istemem lazım. Ve şu sıra pek içimden gelmiyor açıkçası. Bekleyeceğim. Ve bu bekleyiş sizin adınıza çok eğlenceli, zevkli, keyifli geçecek gibi görünüyor. Çünkü bu şov yıkılıyor Tanrı aşkına. Evet, ellerimizi bir araya getirelim. Enerjide sabahların efendisinin zamanı.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Ya millet, biliyorum her sabah aynı yollardan geçiyorsunuz. Ama bir gün o yolların sana bambaşka hissettirmesini sağlayacak bir haberle karşına geldim. Gözlerini kapat ve bir an için düşün. Sabah evden çıkıyorsun, kapıyı açtığında karşında o duruyor. Evet, 2026 model Mercedes GLA'dan bahsediyorum. Gülüyorsunuz ama ben şu zamana kadar gördüğüm en güzel otomobillerden bir tanesi. Kapıyı açtığın an burnuna gelen o yeni araç kokusu, eline attığın her noktadaki kalite ve kontağı çevirdiğin anda gelen o güven veren güç. Şimdi gözlerini aç çünkü bu bir hayal değil. Kuzey Kıbrıs'ta Kombos Otomotiv hayallerini seninle buluşturuyor. Hem de inanılmaz bir teklifle. Geleceğin teknolojisi Mercedes-Benz GLA'ya ayda sadece 490 sterlin taksitle sahip olabiliyorsun. Kendi hayatının başrolündeysen o başrole bu Mercedes yakışır. Ha benim olmalı diyorsan şu an bu anonsu duyan binlerce kişiden bir adım öne geç ve hemen telefona sarılı. Detaylar için hattın diğer ucunda seni bekliyorlar. 0533 866 1310. Telefon numarasını bir kez daha tekrar ediyorum. 0533 866 1310. Kombos otomotiv farkıyla 2026 model Mercedes GLA ile yollar artık senin. Kendine bir iyilik yap ve bu fırsatı kaçırma.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: günaydınlar. Merhaba millet. Umarım keyifli bir pazartesi akşamı geçirmişsiniz ve şu anda sabahınız da güzel geçiyordur. Bendeniz Sabahların Efendisi, Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu Enerji'de %100 canlı yayındayım. Lefkoşa'daki stüdyomdan yaptığım bu yayın Kıbrıs'ın ve dünyanın her yerine gidiyor. Her yerine. Umarım herkes dinleyecek iyi sağlığa sahiptir. Değil mi? Ah, influenza. Kasıp kavurdu bu sene ya. Avrupa'ya da yayılmıştı. Ya ne acayip gripler gördük yaşam zarfımızda, değil mi? Kuş gribi mesela. Yani kesin biz insanlar kötü bir şey yaptık. Yani ne bileyim, bir laboratuvar çalışması kontrolden çıktı veya dünyanın nüfus planlaması için komplolar bunlar, bilmiyorum ama suçu kuşlara ve tavuklara atamayız. Yani mesela deli dana hastalığında danalara yaptığımızı kuşlara da yapmaya hakkımız yoktu, biliyorsunuz değil mi? Deli dana. Delirmişler. Bu danalar manyak. Akıllarını kaybetmişler. Dana da şöyle düşünüyor. Beni içiyorsunuz, beni yiyorsunuz, beni giyiyorsunuz ve arkamdan gizlice gelip deviriyorsunuz kesmek için. Ve deli olan benim ha. Delirtirsiniz siz danayı. Diyor içinden. Yani bu influenzaymış, covidmiş filan. Onlar yerine deli dana kuş gribi derken belki biraz daha az yemek yeriz ha. Belki biraz daha az et ithal ederiz ve böylece ne bileyim dövizimiz de bizde kalır filan millet. Ya herkes kilo vermeye çalışıyor, az ya da çok. Ama herkesin kaybetmek istediği birkaç bir şey var. Ama kimse bunu yapmıyor. Ve bırakın kilo vermeyi, kilo almayı kesme konusunda bile bir gayret yok. Her yemek şirketi daha lezzetli ve daha kalorili yemekler üretiyor. Ya eskiden pizzanın kenarlarını yemezdik, dikkat, hatırlıyor musunuz millet? Artık içini peynirle, sosisle, sucukla dolduruyorlar. Hadi, hepsini bitir, bak içine peynir koydum. Evet, yoksa kenarlarını bırakacaktın, hallettim ben o işi. Ah, yemek şirketleri ya. Dışarıdan yediğimiz lezzetler niye evdeki gibi değil ya? Ha? Çok başka lezzetler ya. Hep istiyoruz dışarıdan yemeği ama işte sağlıklı olanı iyi araştırıp bulmak lazım millet. Pekala. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen, en çok tercih edilen Türkçe müzik radyosu. Ve tabii ki en çok sevilen adam Sabahların Efendisi artık %100 Radyo Enerji'de canlı yayında. Bu benim Radyo Enerji'deki ikinci günüm. Heyecanlıyım birazcık tabii. Uzun zamandır buradaki dinleyiciyle bir bütünlük yakalayamamıştık. Ama artık sizlerle beraberim. Umarım sizler de benimle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuzdur millet. İyi ki varsınız. Ha, bu arada WhatsApp hattını bağladım arkadaşlar. Artık bana oradan da ulaşabilirsiniz ama bir problemim var. Numarayı hatırlayamıyorum şu anda. Evet. Bir saniye arkadaşlar. Ece. Soracağım. Ya bizim WhatsApp numarasının neydi? 0533 880, yazıyorsunuz değil mi millet? 0533 888 1010. Süper. WhatsApp numaramız da hazır. 0533 888 1010 WhatsApp hattından bize ulaşıp dilediğinizi yazabilirsiniz. Bak, her şeyi yazabilirsiniz. Öyle. Her sorunun cevabı bizde hazır. Pekala, ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız millet.
1: Unutulmayanlar enerjide.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
3: Bike, always be with you.

dinleyiciler günaydın aşağına da nefis bir salı sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Radyosunu yeni açanlar varsa onlar için birazcık üzgünüm arkadaşlar. Evet evet çünkü ilk saatte bizi dinleyenlere çil çil altın dağıttık biz. O yüzden şansınıza küsün ne diyelim artık. Bir dahaki sefere. Pekala dinleyiciler. Bir araştırma yakaladım onu sizlerle paylaşacağım. İçgüdülerimize güvenmek en iyisiymiş. Evet, Amsterdam Üniversitesi araştırma yapmış. En iyi sonucu içgüdünüzde seçim yaptığımız zaman aldığınızı ortaya çıkartmışlar. Gönüllü deneklere 4 otomobilden birini seçmesini söylemişler ve ellerine bir form tutuşturmuşlar. 12 özelliği olan bir form. İşte ne kadar yakıyor, ayak uzatma mesafesi nedir falan. Ancak %25'i doğru aracı seçebilmiş. Bir diğer deneyde evet liste okutulmuş ama arada birkaç B

0: bilgi oyunu oynatmışlar ve hemen ardından seçtirmişler. Yarısından fazlası doğru aracı seçmiş. Ve deniyor ki beynimiz çok fazla detayı analiz edemiyormuş. Ama düşünmediğimiz zaman tıpkı bir jonglörün labutları atıp tutması gibi onları karıştırıp bir sonuç çıkartabiliyormuş. Bu yüzden diyorlar ki karmaşık bir karar vereceğiniz zaman bütün dataları toplayın, sonra unutun gitsin. Sonra da cevap vermek için içgüdülerinize güvenin. Ya, tabii canım, tabii. Öyle ya. Özellikle evleneceğiniz zaman. Evet, ilk defasında. Ya ikinci sefer zaten neyin içine girdiğinizi 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz millet. Evet, sabahların efendisi. Bu küçücük İtalyan arabasını mı istiyorsun yoksa bu harikulade Alman arabasını mı? Hangisi dizel? Ya ben içgüdüme sen ne istersin diye sorduğumda hep aynı cevabı veriyor. Sen bilirsin. Ya şaka ediyorum, şöyle diyor. Mangal, et, iç pilavı ve kola. Evet, iç sesim böyle benim.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Enerji İlk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com

0: Günaydın hanımlar, günaydın hanımlar. Ha, beyler size de merhaba. Keyifler yerinde mi? Ha? Gün başladı, her şey yolundadır umarım. Cebiniz parayla doludur. Çok zor ama bunlar temenniler. Biliyorsunuz hafta içi her gün saatler 7'yi gösterdiğinde Radyo Enerji'de artık sabahların efendisi %100 canlı yayında. Ha, bir de WhatsApp numaramız var, artık bana oradan dilediğinizi sorabilirsiniz millet. 0533-888-1010 WhatsApp hattından bana ulaşıp aklınıza takılan ne varsa. Gerçekten samimi söylüyorum, her şeyin cevabı bizde var. Bende hayli hayli var. O yüzden sormak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz millet. Salı sabahı, evet, bir tere gitsek dediğiniz gün başladı. Pazartesi ve salı için böyle. Bu aslında eğlenceli kısmı. Evet, işe giderken beni dinliyorsunuz. O yüzden tadını çıkarttım ve umarım benden de keyif alıyorsunuzdur. Yani benden derken yayınlarımdan. sizden gelen bazı soruları yanıtlamaya çalışacağım izin verirseniz. Çoğu biraz çocukça sorular ama kimseyi kırmaya niyetim yok. I'm nice guy. Evet, I'm nice guy. Sure. Kimseyi gülüşüne göre yargılamayın. Melek yüzlerinin altında da şeytanı arayın. Yazıyorsunuz inşallah bunları, değil mi? Not ediyor musunuz? Boşa nefes tüketmiyorumdur umarım. Neyse tamam, bu işi birazdan yaparız. Sizden gelen sorulara birazdan cevap vereceğiz. O yüzden sakın bizden ayrılmayın. Radyo Enerji'de muhteşem şarkılarla yolculuğa kaldığımız yerden devam edelim o zaman.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

Gripin konseri. 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda. Hadi durma, sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında,
2: Aveon sigorta. Genç Yapı Market'te bu ay Bosch AquaTAK 130 1700 watt yüksek basınçlı yıkama makinesi 6.900

sunuyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Coffee'in terasta serpme kahvaltı, her gün bir ziyafet. Girmenin

0: günaydınlar Şahane Ada. İşte beklediğiniz an geldi. Son anonsum. Ya biliyorum bazı dinleyiciler beni dinlemeyi sevmiyor. Ama daha fazlası daha çok seviyor. Ya, her dinleyici benim için çok değerli millet. Samimi söylüyorum. Yani seven de var, sevmeyen de var. Benim burada yaptığım iş belli arkadaşlar. Birazcık yüzünüze tebessümler konduruyorsam ne ala ne ala. Ha konduramıyorsam çok da fifi yani. Ben görevimi en iyi şekilde icra edeyim. Gülmek isteyenleri güldüreyim. Sevmeyenleri de sinir edeyim. Tamam işte ya benim için yeterli millet. Sabahların efendisi benim adım. Hafta içi her gün sabah saatlerinde toplumlar ve kültürler arasındaki çatışmaları sona erdirip barış dolu, sevgi dolu bir dünya yaratmak için tüm gayretimle çalışıyorum. Siz de fark etmişsinizdir zaten 21 senede. Dinliyorsunuz. Dance FM'de şimdi de burada. Ve ben Radyo Enerji ailesinin seçkin üyelerinden biri değilim. Yani benim için her şeyi söyleyebilirsiniz ama seçkin derseniz bıçak çekerim. Ve seçkin olmadığımı bu şekilde anlamanızı istemiyorum. Ben o açıdan seçkinlik sinirimi bozuyor. Yani bakın pahalı ve moda şeyler giymem. Restorana gittiğimde garsona sipariş verirken "Hey garson, bana doğduğun yılı yapılmış bir içecek getir" falan. Evet, bilmiyorum. B tipi likit, Z tipi akışkan filan bilmem. Ben paramı bildiğin altın alıyorum abi ben ya. Altın gümüş değil mi? Yani bana sahte altın ve sahte gümüş satma ihtimali ne kadar yüksek olabilir ki insanların? Ha? Yani böyle dürüst bir dünyada yaşarken. Otomatikmiş, triptonikmiş anlamam. Düz vites baby. Evet. Kış günü balkonda mangal yakıp üzerinde bakkaldan aldığım kavurmayı kızartırım ben. Yani kimse de bana karışamaz. Bunun lezzetini anlamayan kişinin gam yemeden ölmesi neredeyse imkansız. Saçımı mahalle berberinde kestiririm. Ne kadar kötü keserse o kadar bahşiş veririm. Evet, ya bilmiyorum gençler çarpık çupuk kestiriyor son zamanlarda. Sanki ben kesmişim gibi. Her neyse. Gider ayak bak aklıma geldi. Bir keresinde sevgililer gününde ben gece çıktığımızda kravatlı bir kadın gördüm. Galiba ilk defa kravatlı bir kadın gördüm millet. Ben hep sanırdım ki sadece erkekler kravat takar. Hani şu hamile kalamadığımız meselesi konusundaki ezikliğimize karşı sadece bize özel olan bir şey gibi. Evet. Kadına yaklaştım. Affedersiniz dedim. Neden kravat takıyorsunuz ki? Neden olmasın ki dedi. Hayır çünkü benim bildiğim sadece erkekler kravat takar dedim. Ama cahilsiniz dedi. Herhalde kadınların dünyanızda yeri yok dedi. Ve sinirlendi biraz. Ne münasebet dedim ya. Ne münasebet 21 yıldır nikahlıyım 112'de sevgilim oldu benim. Yani kravatı... Yani biz erkeklerin bir ayrıcalığı olmasın mı ya? Hiçbir şeyimiz olmasın mı ya? Yani bir tek şey kalıyor. Sizden %13 daha fazla para kazanıyor olma durumumuz kalıyor. Ki o parayı da ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Sizinle beraberken harcıyoruz ya. Yani isterseniz biz kaçalım artık. Ya Mars'a falan gidelim. Ha? Bak su falan da bulmuşlar. Elon Musk oraya atom bombası atıp canlandıracakmış. Atmosfer yaratacakmış. Bu arada çaktırmayın ben neredeyse 30 senedir falan kravat takmadım. Yani boynu sıkıp kafaya kan dolaşımını yavaşlatıyor. Saçlar dökülüyor falan. Evet hiç kel kadın gördünüz mü? Hayır çünkü kravat takmıyorlar. Değil mi? Şimdi bazı dinleyicilerim diyor ki sabahların efendisi Allah aşkına bunları nereden buluyorsun? Arkadaşlar samimi söylüyorum bir yerden uyduruyorum ama söyleyemem. Çünkü iffetli bir radyo sunucusuyum ben biliyorsunuz. O yüzden siz anladınız diye düşünüyorum. Pekala. Bugünkü programın sonuna geldik millet. Umarım keyif almışsınızdır. Yarın sabah aynı saatte yine Radyo Enerji'de %100 canlı yayında burada olacağım. Yarın görüşmek üzere.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Dolu kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
1: Dilerim ki, dilerim ki asla caymasın benim olmaktan.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü, ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.

0: mi desek, milenyumdan beri mi? Yok yok, daha iyi söyleyebiliriz. Bildik bileli. Resmi verilerin başladığı günden bu yana Kuzey Kıbrıs'ın en çok tercih edilen operatörü, lider operatör Kuzey Kıbrıs Turkcell. Ve şimdi liderden bir ilk daha, Turkcell 5G şimdi Türkiye'de, Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Turkcell, çünkü Kıbrıs'a değer. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.

0: Philips Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: 3. Grundy Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girin.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te. Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
3: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
4: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere

0: enerji.
1: Çay bile demleniyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

araştırmaya devam ederken bugün hava durumu nasıl olacak ona da göz atalım isterseniz. Güneşli bir hava var bugün ülkem Kuzey Kıbrıs'ta. Ortalama en yüksek hava sıcaklığı ise 18 derecelerde seyrediyor. Yarın ve sonrasında da havanın güneşli olacağını, sıcaklıklarda ise kademeli şekilde yükseliş görüleceğini söyleyebiliriz tahminlere göre. Şimdi ise Mavi Gri burada. Hit şarkısı İşlemediğim Bir Suç, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: bir yere ayrılma. Çelik konseri 9 Mayıs Cumartesi Acapulco Live sahnesinde.
1: İçiyorum her gece, her gece başka bir eğlence.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: Burundi Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girne'nin en iyi kahvesi de yanında.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

sürmeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin kraliçesi olarak tabir ettiğimiz bir isim Hande Yener burada. Sıkça listelerimizde yer veriyoruz şarkılarına. Sizler tarafından da yoğun istek alıyor onlardan.

Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz. Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi.

0: seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türkcell Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

bir sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi ise bugüne dek paylaştığı şarkılarla ses getiren bir isim Melis Kar burada. Dikkat çeken şarkısı Hürrem'le şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri en

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Matos. Gripin konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda. Hadi durma, ağla, ağla. Yaşlar kurur zamanla, ağla. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.

0: mağazalarında Anneler Günü'ne özel tüm pırlanta modellerinde net %40, tüm altın ürünlerinde net %25 indirim.
1: Altın başlamak lazım.
2: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

şimdi ise pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Gülden burada çok özel şarkılarla ses getirmeyi bildi bugüne kadar. Şimdi ise müzikseverlerden tam not alan çalışması. Sen anlamazsın da Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Hadise ve Motive burada ön plana çıkan düetleri. Labirent, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Dolu Kadehi Ters Tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Kuruluşundan beri mi desek, milenyumdan beri mi? Yok yok, daha iyi söyleyebiliriz. Bildik bileli. Resmi verilerin başladığı günden bu yana Kuzey Kıbrıs'ın en çok tercih edilen operatörü, lider operatör Kuzey Kıbrıs Turkcell. Ve şimdi liderden bir ilk daha. Turkcell 5G şimdi Türkiye'de, Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Turkcell. Çünkü Kıbrıs

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
6: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir, tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise sevilen isim Melis Fis burada ön plana çıkan şarkısı Yat Kalk Dua Et'le Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

günlerini bir veri sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi ise pop müziğin özel seslerinden biri Zeynep Bastık burada. Sevilen şarkılarından bir tanesi bundan böyle Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: diyoruz. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

halı, kilim ve banyo paspaslarında %50 artı %20 indirim. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizleri bekliyor. Mousa mağazamız Salamis yolu, Kahve Dünyası ve

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. 5 Mayıs tarihler güzel bir salı gününün tam ortasındayız ve sizlerle keyif alacağınız konular, şarkılar hepsi bugün bu programda Enerji Keyfi'nde saatler 16'ya kadar birlikteyiz.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Akbank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da, kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris
1: Bank. Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com
4: Hit müzik burada.
5: Kıbrıs seni dinliyor.
4: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi malum bugün 5 Mayıs. Böyle bazı inançlarda öyle bir gün ki bugün Hıdrellez derler, duymuşsunuzdur belki. Duymadıysanız da sosyal medyada denk gelmişsinizdir. Denk gelmediyseniz ben şimdi bahsediyorum sizlere. Bugün böyle çok manevi açıdan da astrolojik açıdan da her açıdan aslında çok verimli bir gün. Dilek dilemek, işte dualar etmek, ritüeller yapmak, işte güzel dileklerde bulunmak için çok güzel bir gündeyiz. O yüzden bugünü güzel değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Hıdrellez için şöyle ritüeller yapılıyor. İşte dileklerinizi beyaz bir kağıda yazıyorsunuz ya da resmediyorsunuz. Böyle olmuş gibi yazıyorsunuz, olmuş gibi resmediyorsunuz. Ve tabii ki de detaylı bir şekilde bahsediyorsunuz. İşte araba istiyorum ama işte onun modelinden rengine kadar yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Sonrasında bu akşam o beyaz kağıda yazdığınız dilekleri katlayıp gül ağacının, gül saksısının dalına asıyorsunuz ya da toprağına gömüyorsunuz. Bir gece bekletiyorsunuz sabaha kadar. Sabah alıyorsunuz dileğinizi, sonrasında denize atıyorsunuz ya da isterseniz saklayın, o size kalmış. Böylelikle Hıdrellez ritüeli gerçekleşmiş oluyor. Daha bugün birçok böyle ritüeller var. Sosyal medyada elbette denk gelmişsinizdir. Ben de her sene inanırım ve her sene yaparım bu ritüelleri. Ve gerçekten gerçekleşen dileklerim de oldu. Ben gerçekleşmeyen dileğimi hatırlamıyorum bile. Belki çok büyük, aşırı böyle bir anda kucağınıza...

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal medya hesaplarımızda da harika bir çekiliş devam ediyor tabii ki de. Bu haftanın hediyesi yine ve yeniden çocuklara çok güzel bir tatil valizi. Tam böyle çocuklara özel Minion karakterli bir valiz sizleri bekliyor. Bu hediyeyi kazanmak için yapmanız gereken ilk 5 listemizin bir numarasını tahmin edip yorumlara yazacaksınız. Hediye videomuzun yorumlarına yazacaksınız. Tahmininiz doğru çıkarsa çekilişe katılma fırsatı yakalıyorsunuz. Bu arada onu da tabii siz değil biz görebiliyoruz. O yüzden tahminleri doğru olan kişiler arasında bir çekiliş gerçekleşiyor ve sonrasında bir kişi Cyprus Express'ten bu harika valizi kazanıyor. Ha, ama tabii ki de kazanamayanlar için illa böyle bitti gitti diye bir şey yok. Her hafta hediye çekilişimiz sürüyor ki zaten bu sunduğumuz ürünler de Cyprus Express'in web sitesinde satıştadır. Oradan da göz atabilirsiniz. Dayanamayıp ben almak istiyorum, çekilişi beklemeyeceğim diyenleriniz varsa Cyprus Express'in web sitesinden de kolaylıkla satın alabilirsiniz.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: gişekıbrıs.com
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
3: Number One Club in Cyprus.

0: Kratos. Çelik konseri 9 Mayıs Cumartesi Acapulco Live sahnesinde.
1: İçiyorum her gece, her gece başka bir eğlence.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
0: Genç Yapı Market'te bu ay Big King set üstü Ponza Barbekü 14

0: tüm halı, kilim ve banyo paspaslarında %50 artı %20 indirim. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizleri bekliyor. Mousa mağazamız Salamis Yolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 Kia'nın da hizmetinizde.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com
1: Enerji 93.1 Sadece hit müzik. Sende.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve Gişe Kıbrıs'ta birbirinden güzel etkinlikler var. Bu ay özellikle böyle bahar festivalleri, tekno partiler, beach festivaller, beach partiler, klapların açılışı, konserler, otel konserleri, bayram konserleri ve birçok yazlık mekanın açılışı, hepsinin biletleri, tarihleri, zamanları, mekanları Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde ve Gişe Kıbrıs'ın uygulamasında. Müziğin de en iyisi radyonuz Enerji'de.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati an itibariyle karşılamış bulunmaktayız ve soğuk bir sabaha başladık. Şimdi birazcık daha hava ılıdı sanki. Gerçekten tuhaf bir iklimden geçiyoruz. Bu sene inanılmaz bir iklim oluyor. Yaz gelmiyor bir türlü. Hala üşüyoruz. Kafamız karışık. Radyonuz Enerji'de de sevdiğiniz Türkçe poplarla birlikte güne devam ediyoruz. 05.05 tarihler. Çok güzel bir gündeyiz. Bugünün böyle güzel geçmesi dileğiyle diyelim ve hadiseyle devam ediyoruz. Enerji Keyfi devam ediyor.

Şişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 81 68. Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play. Kuruluşundan beri mi desek, milenyumdan beri mi? Yok yok, daha iyi söyleyebiliriz. Bildik bileli. Resmi veriler...

0: 5G şimdi Türkiye'de, Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Turkcell. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Turkcell'le bağlan hayata.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com
2: Enerji. 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi çumuzuyla devam ediyor. Şimdi bugün 5 Mayıs. Bazı inanışlarda hıdrellez olarak geçiyor. Nedir bu hıdrellez? Belki görmüşsünüzdür. 5 Mayıs 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanıyor. Geleneksel günlerden bir tanesi ve hıdrellezin temelinde iki kutsal figürün buluştuğuna inanılıyor. Biri Hızır, hani karada yaşayan bolluk ve bereket getiren, biri de İlyas, suların koruyucusu. Yani inanışa göre bu iki figür yılda bir kez hıdrellez gecesi yeryüzünde buluşuyor ve doğaya hayat veriyor. Bu yüzden gün yenilenme, umut, sağlık ve bereketle ilişkilendirilir. Bahar'ın gelişi, dilek ve umut günü, bereket ve şifa günü olarak adlandırılır. Ve hatta hıdrellez sadece Türkiye'de değil, Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu'da da farklı isimlerle kutlanır. Hatta UNESCO tarafından da somut olmayan kültürel miras olarak kabul edilmiş. O yüzden bugün umutların tazelendiği, doğayla bağ kurulan ve yeni başlangıçların simgesi olan özel bir gündeyiz. Dilekleyin, niyetlenin, güzel şeyler söyleyin, güzel şeyler olsun. Ve güzel şeyler dinleyin, o da radyonuz enerjide.

0: enerji, iç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Şebnem Ferah ve Geri Dönecek konser vermeye 2009 senesinden beri sahneye çıkmıyordu ama onu bu sene kim ikna ettiyse 2026'da sahnelere geri dönecek. İstanbul'da ilk konserini verecek Küçük Çiftlik Park'ta. 3 Haziran'da duymamış olanlar benden duysun. Dünden beri sosyal medyada çalkalanıyor Şebnem Ferah'ın sahnelere geri döneceği hakkında. Biletlerde 6 Mayıs'ta çıkacakmış, yani yarın. Bu bir reklam değil bu arada, sadece bilgi vermek istedim. Çünkü gerçekten hepimiz şaşırdık. Uzun bir süredir sahneye çıkmıyordu Şebnem Ferah. Ve en güzel şarkısı Çakıl Taşları'yla radyonuz enerjideydi. Şimdi reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra devam edeceğiz.
0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Gripin konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, ağla. Yaşlar kurur zamanla, ağla.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Enerji Keyfi sevdiğiniz şarkılarla devam ediyor ve güzel düetler var şu an. Emliza ve Sefo dinledik. Melek Mosso ve Cemre ile devam ediyoruz ve yeni bir saate doğru birlikte ilerliyoruz.

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla çok güzel bir yeni saati karşıladık. Böyle Deniz Seki ile Seni Bana Katsam dedi. Bu şarkıyı sosyal medyada eminim çok duymuşsunuzdur. Masumiyet Müzesi'nin dizi versiyonunda çok sık kullanılmıştı ve sosyal medyada da bayağı bir viral olmuştu. Ve tüm viral zirvedeki isimler, şarkılar hepsi radyonuz Enerji'de ve Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Çok

0: bir yere ayrılma.
1: Number one club in Cyprus. Cage Club. Season 11 opening. Saturday, 9 May. Cage Club by Kratos.
2: Dolu kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
3: Dilerim ki, dilerim ki asla caymasın benim olmaktan.
2: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
4: Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Energy Play.
5: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
6: Her anında, hep yanında. Aveon, Aveon Sigorta.
7: Miarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miarist Bank şubelerine bekliyoruz.
8: Ne güzel şey düşünülmek.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
9: GişeKıbrıs.com.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere geçmişteki en garip mesleklerden bahsedeceğim. Alarm insanı diye bir meslek varmış. Çalar saat yokken bazı insanlar para karşılığı insanları uyandırıyor. Uzun sopalarla pencerelere vuruyorlarmış. Bu iş özellikle İngiltere'de yaygınmış. Günah yiyici. Bazı toplumlarda ölünün günahlarını almak için özel biri çağrılıyor. Bu kişi ölünün yanında bırakılan yiyeceği yiyor. Böylece günahların ona geçtiğine inanılıyor. Ceset hırsızı. Bir dönem tıp okulları için kadavra bulmak zormuş. Bu yüzden bazı kişiler mezarlardan ceset çalıp satıyormuş. Bu iş gece yapılan gerçek bir mesleğe dönüşüyor. Sülük toplayıcısı. Eskiden kan aldırmanın tedavi olduğuna inanılıyordu. Bu yüzden sülükler çok değerliydi. Bazı insanlar bataklıklardan sülük toplayarak geçinirdi. Kralın tuvalet görevlisi. İngiltere sarayında kralın tuvalet ihtiyaçlarıyla ilgilenen bir görevli vardı ve oldukça da prestijliymiş. Profesyonel yas tutucu. Bazı cenazelerde ağlamak için özel insanlar tutulurmuş. Bu kişiler yüksek sesle yas tutar, amaç törenin duygusunu büyütmekmiş. Fare yakalayıcısı. Eski şehirlerde fareler büyük bir sorun oluşturuyordu. Bu yüzden profesyonel fare yakalayıcıları çağrılırdı ve ün bile kazanan var bu sektörden. İnsan saat. Eskiden zamanı takip etmek bile ayrı bir iş olabiliyormuş. Bazı kişiler saatleri ve kum saatlerini kontrol ediyor. Bugün basit olan şey o zaman emek istiyordu. Ne kadar ilginç. Bazı meslekler evriliyor. Bazı meslekler hani fare yakalayıcısı artık ilaçlama şirketlerine dönüyor. Saat tutan insanlar saat satıcılarına dönmüş. Evrilmiş ama çok farklı meslekler de varmış zamanında. Ne kadar güzel evrilmiş, tuhaf bir geçmişe sahibiz. Ama biz radyoculuğun geçmişi her zaman aynıydı. Her zaman insan vardı ve hala da öyle devam ediyor. Şanslıyız. Enerji keyfindesiniz. Ne?

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda Şebnem Ferah'ın sahnelere döneceğinden bahsetmiştik. Bu sene sadece Şebnem Ferah dönmeyecek sahnelere. Hem grup olarak tekrardan bir araya gelecek olanlar var, hem de grup olarak tekrardan sahneye çıkacak olanlardan var. Model grubundan bahsediyorum. Fatma Turgun'un solistliğini üstlendiği o muhteşem grup, biliyorsunuz birçok şarkıya imza atmıştı. Hala o şarkıları severek dinlemekteyiz. Fatma Turgut da kendi sahnelerinde seslendirmeye devam etse de model grubunun tadı başkaydı. Şimdi model dedik, model grubundan bir şarkı dinleyeceğiz. Biraz geçmişe götürecekler bizleri. Rock sound'ıyla tarzımızı da değiştiriyoruz. Ve radyonuz enerjide, enerji keyfi devam ediyor.

hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
2: Bike, always be with you.
3: Genç Yapı Market'te bu ay Amos

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkısıyla Enerji Keyfi'nin bugünlük sonuna geldik. Radyonuz Enerji'de sizleri en sevdiğiniz Türkçe poplarla baş başa bırakıyorum. Yarın Enerji Keyfi 13-16 arası bu frekansa devam ediyor olacak. Hoşçakalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

halı, kilim ve banyo paspaslarında %50 artı %20 indirim. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizleri bekliyor. Mousa mağazamız Salamis Yolu, Kahve Dünyası ve...

0: hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. Enerji.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya sınıfı.

0: Çelik konseri 9 Mayıs Cumartesi Acapulco Live sahnesinde.
1: İçiyorum her gece, her gece başka bir eğlence.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: müzik burada. 93.1 Enerji.
1: Ön bizim ekim

İşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Energy Play. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45.000 sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.

0: güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon,
3: Aveon sigorta. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

RG.

0: bir yere ayrılma.
1: Grip'in konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, ağla. Yaşlar kurur zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Ve Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Kuruluşundan beri mi desek, milenyumdan beri mi? Yok yok, daha iyi.

0: Ve şimdi liderden bir ilk daha. Turkcell 5G şimdi Türkiye'de. Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Turkcell. Çünkü Kıbrıs'a değer. Turkcell'le bağlan hayata. Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Adakart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Adakart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

hiçbir yere ayrılma. Dolu kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: halı, kilim ve banyo paspaslarında %50 artı %20 indirim. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizleri bekliyor. Mousa mağazamız Salamis Yolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 Kia'nında hizmetinizde.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Kıpırsın, kıpırsın. En çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com

Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: kullanabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji.
3: Hit müzik burada.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eğirkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
1: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Çelik konseri 9 Mayıs Cumartesi Acapulco Live sahnesinde.
1: İçiyorum her gece, her gece başka bir eğlence.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kuruluşundan beri mi desek, milenyumdan beri mi? Yok yok, daha iyi söyleyebiliriz. Bildik bileli. Resmi verilerin başladığı günden bu yana Kuzey Kıbrıs'ın en çok tercih edilen operatörü, lider operatör Kuzey Kıbrıs Türkcell.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
2: Ve şimdi liderden bir ilk daha. Türkcell 5G şimdi Türkiye'de, Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Türkcell. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
0: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Ne güzel şey düşünülmek.
0: Hit müzik. Burada Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5. 5 numara.

0: enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Gripin konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, ağla, yaşlar kurur zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: Hiçbir yere ayrılma. Dolu kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
1: Dilerim ki asla caymazsın benim olmaktan.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Bugün

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Ön bizim için.

aylara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Fetih Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.